0: Ayrı va. Çok ayrı. Çok ayrı va.
1: Tu zespół Klang. Słuchacie RMF Szanty. Ale